yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Şampiyonası'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Her defa bu menzilin yanından geçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İşte bir.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka bahseleri yarattılar. Nece bahse?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yakıştı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz be. Atası sağ ol, oğlu uşakcığa dişlesin.
0: Yakışı bez. Bez Murik anı.
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Aaa, baş eşdən.

0: Eleyder.
1: Tabi.
0: Buraya. Bu saat düzelir.
1: Selam.
0: Benim dostumdur, telimcidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Seni de hazırlayalım.
1: Ehtiyata.
0: He.
2: Ancak kolum ben, ahı ben boks oynamakı bacarmıyorum.
1: Ben öyle cuman edeyim ki, sen hiç çıkış elemeyeceksin.
0: Yol pulu, yemek pulu kalmakı bacararsan.
2: Alıcı kuş kimi?
1: Laf mendiyendir. Kıyamet oğlandır.
0: Helalif şahsıgaz yarışa gider. Sonra iteleyip salarak üstüne.
3: Sesleri gel, iki kalp istirsin canım, işlerin eylesin canım.
4: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
0: Ben...
4: Deli.
3: Eftikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalın bunda artır daş başı, kalın bunda

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydın.

çıksan da o hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların deyip yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların deyip yalnız benimle kal.

gece son görüş, son söz olacak. Donacak gözlerde vüsal bakışı, yüreğim odlanır.